0: Çarensi falan İspanyol o fida kırkırıyım. Onu im papagan esbes. Papaki mormasiga megum hansa gam derimatsen elpats. Garisi garta sohşat. Eda kırkırçiga. Tasa hosuma devazeyi hayagan daresneru. Ve akor duşan masin. Ange beş egur nore ne gur ne nore ne gur. Sinur ne ese. Tegar o masin mis kusim bidi izme zizvik. Sezi egon kam kirkim kirkma karam kirk. Peşiçi esin kirkçen güzel. Anangur admasnal indik hiç mi? Okey böyle. Arten tertere ya da gavin teakortakan teakortem na gavin registerdem. So babagan tasın kusuşun ne arayın. Adanak madazim iki hamar gene muasi. Yapaç. Böyle bir min hedak kusuşunu sevgi şanına gem. So between the professional interests haygagan interests nere gartalı ya pınuşunu indi arten sen çok jama türü çok mu gansınen? Orkan bu açık sıkılası, ne ağaç sıkılası, şuncu zora bore. Adbes ki çanam, bina gaspat zavur, hantar düşün aşkari bura. Bana man nur senuntina var. Menk egank, anslik gor, baz nur senuntina var. As baderaz magan bicaga dun kınelu tış varuşuna az vazel korz korz, yer bu yere korz nele vorbesi mega açılıyor. Ben katış varışını ne iktidar ama ne opet himagvan tış varışını şad avili evde o vidin dönü tüm çünkü nas ne ad darper çünkü ver varı şad meznagor havası rüşrüşün amenen lafan ne var Mart Avustralya maç kırnar asen ne var Mart masak mı gamastan ser himag gamas gamas ad veri xava vergi lagoşad evvari xava ertanem vargi ne var laf mamashi evde ya da sardınlarının var bir bayan mezzariko martiga yergire parelavum nere naik.
1: Vahe şat şunarkalem var aysor mezi yet batmutyunu gisetir. Ays mer zruitsi araçin pajid nere yaman şuş mer zruitsi bedi şarnagek hoselov ayl nüteru masin haçort şapat nerun.
0: Ez anger zonen inçvur gıskam gidem kezi haortesi. Gu sambor piyesi polisiyin gampanin boyetirov gam voye megun çanar kesi gam sakal pançesi inş voye mi inş olsun işte çem karat çem gartar bu adiga hedet xosesa anger zoren ev şunlar gelen masalitin bay
1: mevzuru tagitsner sitiyen vahe artinyana